yenim ne da yenim ba ye suma tu asifo uradia onim echina efri ene